0: Ayşe.
1: Lan ben şey yayayım.
0: Ye ova. And you remember I was shit 2017, 2018. Ye ova. Ben şey.

Allah'ını uyanamıyor assassiner genciye. Paynayın o anla vuzsa. Mece batı batı batı batı. Ni o uva panı uva vankwa. Watani diye fru uva mukwa mukwa. Minye avu tse duhanı başı den. Akwa mkwa bi. Mala bi. Gonsi ne bi. Kini kwa sreye. Denya anko pa anwa uyo namiya. Fado uva manna. Nansa Fahomana, the sound got set. Fado Homana, hey, your life will never be.